0: אנחנו נלחמים בחיות אדם.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
2: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
3: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.